8-nji aýdam ömelerden guş gerji taňkygan mezgil. Abdunum raýonundan Argaz yerlerindeki atyz başlary, möme baktar mömelerge tolup, diýkandar möme özü menen garbalas bolup jatdy. Bu mezgilde Kuçar şaharyndaky 8200 modon aşan yerdeki şinmei art-artdan bışyp, munun içinde mömege girgen gülüm 660 modon aşat. Kuçar şaharynyň Arbatay şaharçası Laysu kıştagyndaky şinmei östürü bagçasında tutaş ketken şinmei bagy koyu ösüp, şaktary mömege tolup, kişini özgöçe eliktirip durat. Bagbandar tokoy arasında tokty boy aralap, üzü, hayru, jaşykka salyp atarly ar kaýsy alkaktardy çukul tartiptüü alyp baryp jatdy. Bul jerdin gün nurunun düşüşü jetkilikdüü gün menen tündün temperatura aýırmasy çoň bolubdaý klimat şartynyň paýdasynda. Bul jerdeki şinmeýler mömesi tomolok, kant guramy jogary bolup, bazarda abdan alkogy ýe boldu. Uçurda Sanjy şaharyndaky 21500 mo jerdeki jaşaň jüzüm çordondo üzüm mezgiline girdi. Bul Hongti, Jüfing, Şahy, Matı qatarly 15 türdü sort öz üçin alat, bagbandar sandykka jüktöp salmagyny ölçö, avtounaga jüktöp sırtka taşuu menen karbalas bolup, türküm-türküm jüzümdör Guangdong, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu qatarly ölkö şaharlarga taşyldy. Sanjy şaary Taşiçü şaharçasynyň Longhe kıştagynda bul jerdeki Şahy Lammei jüzümünün tatlılık darajasy 22'den 25 graduska çeyin bolup, tüsü jakşy, sapat özgöçö jakşy, bazarda kamdoo ajatty kanaattandyra albay jatat. Bagraş odanynyň Çikin Nuraylı mamlekettik 3 A darajalyk Şihay şabdaly çeçegi ekologiya görük rayonunda kıpkızıl şabdalylar jaşyl jalbyraktardyň arasynda gözdün juwusyn alyp, tomolok tolgon tüsü kişini eliktiret. Azır şabdalı bakta möme üzü başlanıp, köptügün sayıkkaç atağını ugup, möme üzünü tuyunup, mömelerge uuz diýüge geldi.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi, Şincan Radyo Televizyası'ndan

Jungo Elçer Bayılımdır Akademiyası Batış Bölük Elçer Bayızlı Borborunun Pakta Molekula Tukum Kovalosun Jakşılo Canlık Çıratı Kollektif Uzun Mezgil Sistemalı Gizildi Arkulu Jakında Pakta Kozosundağı Tüyüldük Büçür Gelecekte Jetilip Pakta Bulasına Aylan Uçu Kiçik Üründü Anan İçki Bölügündeki Artürde Kimyalık Reaksiyalardan Bulalı Tüşün Mölçörü Sapatı Janı Tüşün Kanday Belgiley Turgandığın Rettip Arı Tüşündürdü. Бұл пақтаның төптерінде сұрт жетіштіріс үшін кемтіксіз назария системасы жана анық техника жолын құрды. Изилдөө коллективинин башы аалымы Жүнгө Айылчарба Илимдер Академиясы Батыш бөлүгү Айылчарба Изилдөө борборунун орун басары мудуру Ян Зуожен мындай деди. Бул изилдөө натыйжасы пактадагы түрдүү заттардын зат алмашуусун пландай турган өзөктүү баш кайгуанды тапканга тең. Узундан бери мамлекетибиздин эгинчилик көлөмүндө аябай кеңири кеткен Kurgaktık paktasının sort yetiştirisinde alkı ve tüketkeli bol boyturgan uğru tüyün bar bolçon. Pakta bulası, harın içki, harı uzun, tüsü jakşı bolun oylugundu daima tüşüm ölçörü tümündöp ketçü. Eger paktadan joğur tüşüm aluğa göbürü ökmanı berilse, andayda buğla sapatı jana paktanın kurgakçılık, uğru jana kurt kumruskalardın ziyanı, siyahtu jakşı bolgun faktorlarga karşıtıru jöndömü zor darajada tümündöp bolçon. Түшүм жана сапатты тең арымда өстүрүү кыйын болуп, пакта эгүүчүлүк кесибинин даражасын жогорулатууну чектеп турган бөгөт абалга айланып калган. Бул түрдүү илимизилдөө натыйжасынын бул техникадагы бөгөт абалын бузуп таштоодон үмүт бар.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Hormatlı uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jisa, Chamingo jiyinga qatishda. Jiyinda manavlar basa körsötüldü. Başuji Si Jinpingdin ıslahatty jalpy ötke terengdeştirüü jönündöki bir sıra jaňy idiýa, jaňy garaş, jaňy ökümdörün tereň ýüreniňiz çildeştirip, Başuji Si Jinpingdin Şinjaň hyzmaty jönündöki zarıl bayandary, zarıl jol jobalary, tasdyklarynyň ruhuny izçil düzeleşdirip, jaňy ýönüge düşünigi jana jaňy dogr. Partiýanyň Şinjaňy başgaryw jalpy ýykymyny toluk döp jalpy ötke izçildeştirip, Şinjaňdan ıslahatty jalpy ötke terengdeştirüüde jaňy ozularda tymbay golga geltirüüsini türkmekde gerek. Slaatın tuğra bağıtın bekem karma partiya orbordu komitettin slaatı jalpı ötke terengdeştirü golgun çordondu. Birgeliki jetekçiligin çeçkin gurgu qoom turuktuluğu jana uzakı beypil başkaru. Kızmat baş nişanına yürülüp, slaat alparunu planda odu bekem turup çoğun qaulu tortoktuluğu tanımın bekem uyutunun negizgiliğini yağılıp, slaatı jılıştatı bel turmuşuna jakında şu arpulu joğru sapatta yönü günü türtmek dönü. Slaatı terengdeştirünün gücü tüyünü kılıp, slaatın baştan boyu tuğra bağıtı boylu valdığa gara ilgerli ösünü çınığı gepildi kılığı gerek. Zarıl tüyün diýme erçikde bötkö öldürügi at salyp kynçylyklardy jeňip meseleni çeçüü bagyty menen nişan bagytynyň bir deýliginde saýasat goldaşygy menen islahat, jaňylyk jaratuwyny teň alyp baryda bekem turup, strategiýalyk jaratuw menen özdi jetekdiw menen özdi islahatda bötkölük at salyny syzyl tereňdetip, kiçik çölkümdeki islahatda tyňgylykly jylyşdatyp, harlyk jorçulugynyň çukuly kyýyn kaýgyrgan gütkön meselelerini güýç sala çeçip, Böt Abdunum raýonynyň islahat hyzmaty tereňine nakdululukka garaý jürüsini türkmekde gerek. Slaat jawapkerçiligini düzeleştirini güçötüp ar kaysy atayın grupa başçylary, ar kaysy aýmak oblas şaardyk partkom şujileri birinji jawapty kişi jawapkerçiligini çyňdap jana bekemdep, toora saýasy natyja garaşyn bekem turguzyp jana iş ýüzünde görsetip, hazyrky uçurda takançykda balyska göz çaptyryp ýürüşdeşken saýasatlardy içkileşdirip, düzeleştirigi aýdakdygyny güçötüp, türdü slaatlardan oran alyp önüm görsetüşüne çynagy gepildi kılyw gerek. Jeýinde Tüýçtük Şinjaňdaky Kesiptik Jumuşlar Goşugyň guruluşy hyzmaty talkulanyp manawlar basa görsetildi. Kesiptik Jumuşlar Goşugyň guruluşy slaatyn terengdeştirilýän Tüýçtük Şinjaňyň jogary sapatda öýnügüsini törtmekdenin strategiýalyk işçarasy gylýan bekem turup, 15-nji 5 ýyllyk jospor mezgilindeki Tüýçtük Şinjaňyň kesip çaýgaşdyrmasyna birgeleşdirip, tehnika jöndem işmeýerlerini tarbiýalap ýetişdirýän ýepkini syzyl artdyryp, aýmak, oblas, şahar, karhana jogary okuw joýlarynyň işdikdiligini gozgatyp, tehnika jöndem boýunça tarbiýalaw, jumuşlandyryw gamsyz dosu, ösüp jetilip önügü, hukuk talamyň gorgusy sıyakty toluk jelelüw hyzmat mehanizmini jakşyrtyp, kesip menen okutuwyny jogurlaşdyrýan syzyl terengdetip zamandaşkan kesiplik jumuşlary çoň goşugynyň çymyrkyna tarbiýalap jetişdirip, harlyk jurtçylygynyň jogary sapatda jeterli jumuşlanyşyny ilgeri sürüw gerek. Jeýinde Böt Abdunum raýonynyň tijara soda çöýresini gyldaşdyrýan hyzmaty jönündeki dokulaty tyňşalyp, Sawma gılıp karahanağa giriw, gözümüldü paşqaru teyli uslatın jılıştatu, tor jana tordon tışkar bir tılıklaşkan karahana. Teyli sistemasyon gurus yaptı hizmatlar talı kullanıp, manavlara basa görüs ötüldü. Mamleket boyunca bir dike gelgen çoğun bazar kuruluşundaki tığın, tüyünü, keptiş, tüyün dördü güççala açıp, ticara soda çöyresin kıldaştırudaki ötkölük atısal hareketin sızıl jılıştatıp, kalı starı tip tüy bazar çöyresin. Güçtüy gepeletki zarıl garajat çöyresin, joğur önümdü on toylu, hükümet işleri çöyresin, kalı açıq aşkıra zakun arkulu başkarı çöyresin, kazmattaşı orta kutuşka jetkideyi açıp çiverilgen çöyrenü başım kuruğu gerek. Karxanalarga jeňillik berüü saýasaty, tike, tez jetip barlaryny unutmakdy. Karxanalardan garjy jürüştürüü, zat jugurty özlük narkyny güýç sala tömendetip, hökümet işleri teýlüsünün sapat bereketini östürüp, karxanalarga çatyşdyrýan tekşerilerde galypka düşürüp, türdü tijarat negizgi tulklarından hukuk talamyny zakyn arkaly gorgup, al sayn çoň epkin, al sayn nakdyluw işçara arkaly karxanalardan öndüriş tijaratyn gorgugy alyw gerek. Sawma gılıp karxanaga girüwünün Büt Abdunum raýonundaky aptosun tutaşyp jürüşüşün başymdatyp, gabatyr bolguda iş bolbu, ajat sözsüz ganaatlandyrýany çynyk işlep Şinjaňdan sanaryp tüwe hökümet guruluşun başymdatyp, karxana teýlüw sistemasyny ulandyw gemeldendirip, saýasatda töp jylyşdatyw, arz talaplarga tez jogap aýtyw, garjy jürüşdürüni demelgele jürkeşdürüni türtmekdi. Karxanalardan islahat alyp gelgen on toýluluk jana jylylykdy çynyk sezinüsine mümkinlik jaratyw gerek. Tiýen şanly Jang Yingchun, Yusufjan Mahmet, Qaden Kaben, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdukerim. Abdunum raýonynyň gatyşdyrýan jetekçileri, Abdunum raýonynyň partkom islahaty jalpy ýetke terengdeşdirüü komitetiniň müçeleri jana müçe orundardan jogaplylary jyýynga gatyşdy.
1: Stansiýa Wyska bary. 8-nji aýdan 23-nji gününden 25-nji gününe çeýin Abdunum raýonynyň partkomdan orun basar şujesi, Abdunum raýonynyň töragasy Erken Tunyaz Jungo Şinjaň hökümeti ökülder tobun başlap Türkmenistanda iş saparda boldy. Түркмөнстандагы мезгилде өкүлдөр тобундагылар Түркмөнстандын орун басар зуңлиеси Атагалиев, Ашхабад шаарынын шаар башчысы Гандымов менен көрүшүп,

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

8-nji adam Ömelerden Kuşkerji tankyga mezgil Abdunum rayonundun arga serlerindeki atız baştary, möme baktar mömelerge tolup, dıykandar möme özü menen karbalas bolup jatty. Bul mezgilde Kuçar şaarındagy 8200 modon aşuun jerdeki şinmey art-artınan bışıp, munun içinde mömege girgen gülüm 660 modon aşat. Kuçar şaarının Arbatay şaarçası Laysu kıştagındagy şinmey östürüü bakçasında tutaş ketken şinmey bagy koyu ösüp, şaktary mömege tolup, kişini özgöçө eliktirip turat. Багбандар токой арасында токту бой аралап, үзү, айру, жашыкке салуу катарлуу ар кайсы алкактарды чукул тартиптүү алып барып жатты. Бул жердин күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай климат шарттын пайдасында. Бул жердеги шинмейлер мөмөсү томолок, кант курамы жогору болуп, базарда абдан алкоого ээ болду. Учурда Санжы шаарындагы 21500 мо жердеги жашаң жүзүм чордондо үзүү мезгилине кирди. Бул хуңти, жүйфүң, шахый, Matı qatarlı 15 türdü sortu öz üçin alat, bagbandar sandıkka jüktöp salmagyn ölçü, avtounaga jüktöp sırtka taşuu menen karbalas bolup, türküm-türküm jüzümdör Guangdong, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Jiangsu qatarlı ölkü şaarlarga taşıldı. Sanjı şaarı Taşiçü şaarçasından Longhe kıştagında bul jerdegi Shahei Lammei jüzümünün tattuuluk darajası 22'den 25 graduska çeyin bolup, tüsü jakşı, sapat özgöçö jakşı, bazarda kamdoo ajattık kanaattandırılbay jatat. Bagraş Odanının Çikin Nuraylı Mamlekettik 3 A darajalı Şihay Şabdalı Çeçek Ekologiya Görük Rayonunda kıpkızıl şabdalılar jaşıl jalbıraktardın arasında gözdün juusun alıp, tomolok, tolgon tüsü kişine eliktiret. Azır şabdalı bakta mömözü başlanıp, köptügün sayıkkaç atağını uğup, mömözünü tuyunup, mömelerge uuz diyüge geldi.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını ıgıp göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ayay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökönetet. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjan'dan özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Sılu Şitin Jibek Jolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayğuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.